0: kek hediye kokuyor. Ama bu şişlik öyle değil.
1: Ja, nee, man hat sie dir geschrieben, dass sie...